dar bolim bot mujum madem besen barmak yeljaklen barmak vel barmak Akmak etten varmısın giden ya ya bir job Akna fatu amadu maryen mima fekyon dar geç Amadu maryen khar yalla demba job Galar bama tehesek njeme njey